0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Michael.
4: Λοιπόν, θέλω χεράκι ψηλά, παλαμάκια και δώστε μπουρισμό!

chegar, que de magre botanei.

0: Foto City sunar.
1: Saat 6.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Koca dünya. Güvenemem servetime, malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana da acı şalak dünya.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 14 Mayıs 2026 günlerden de Perşembe bugün. Haftanın 4. gününde her zaman olduğu gibi günün en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşacak değerli dinleyenler. Keyifli anları sizlerle birlikte geride bırakabilmek adına biz hazırız. Siz de hazırsanız başlayalım.

Türkiye'de tütünle mücadele kapsamında hazırlanan yeni bir yasa taslağı konuşuluyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu yeni taslak. 2028 yılına kadar kademeli olarak uygulanacak düzenlemeyle birlikte sigara satışında nakit ödeme dönemi sonuna ererken kuralları ihlal edenlere yönelik para cezalarının da 100 kat arttırılması hedefleniyor. Yeni dönemde kurallara uymayan şahıs ve işletmeleri çok daha büyük ve ağır yaptırımların beklediği belirtildi. Bakalım bu güncelleme ne şekilde ilerleyecek.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu UEFA'nın Fenerbahçe'ye ceza verdiğini açıkladı. UEFA'nın verdiği cezanın gerekçesi ise takımdan gönderilen teknik direktör Mourinho'nun alacakları ve Kerem Aktürkoğlu'nun bütçeye dahil edilmeyen ödemeleriydi. Habere göre Fenerbahçe kulübüne yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde para cezası kesileceği tahmin ediliyormuş.

Son günlerde hantavirüs çok konuşuluyor değil mi? Hantavirüs vakalarının ardından dünya tekrar diken üstünde ve yeni bir pandemi ihtimali tartışılırken Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bir açıklama yaptı ve yaptığı açıklamada virüsün yayılma kapasitesi ve Türkiye'deki risk durumuna ilişkin çarpıcı uyarılarda bulunarak yeni bir pandeminin mutlaka geleceğini belirtti. 10 yılda bir bazen 20 ile çıkmış ortalama 10 yılda bir pandemi gelebilir uyarısında bulundu. Tabii ki Profesör Doktor Ceyhan'ın bu açıklamaları endişeye neden.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde festivali dinleyenlere bir kez daha selamlar. Dünyanın en büyük gastronomi platformu Taste Atlas, yerel yemekleri keşfetmeyi ve tüm dünyaya duyurmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor biliyorsunuz ki. Ve bu bağlamda hazırladığı listelerde yakından takip ediliyor. Yıl sonunda yayınlanan yılın enleri listesi gastronomi meraklılarının da radarına girdi diyebiliriz. Bu sefer en iyi Türk içecekleri sıralanmış. Bakalım listede hangi içeceklerimiz var?

Efendim Taste Atlas'ın en iyi Türk içecekleri listesi dikkat çekici diyebiliriz. En iyi Türk içecekleri desek aklımıza ilk kez çay gelir değil mi değerli dinleyenler? Bizlerin aklına çay veya kahve gelse de Taste Atlas'ın listesinde ne çay ne de Türk kahvesi birinci oldu. Liste şu şekilde efendim: Salep Türk kahvesi, çıra, ayran, çay ve boza bu listede yerini aldı. Bu sıralamaya göre çay bayağı 6. sıralarda karşımıza çıkıyor.

Türkiye'nin kalabalık tatil beldelerinden sıkıldıysanız ve otantik deneyimler arıyorsanız bu liste tam size göre. Karadeniz'in sisli yaylarından Doğu Anadolu'nun taş evlerine ve Akdeniz'in gizli koylarından İç Anadolu'nun tüf kaynaklarına uzanan 15 köy listelenmiş ve bu 15 köyde halen geleneksel yaşamın devam ettiği tahmin ediliyor. Listeyi paylaşacağız, ayrılmayın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Hanımlar beyler, ne turist var ne trafik dedik, haritada bile zor bulunan ama Türkiye'nin en güzel köyleri listelenmiş. O listede Rize Çamlıhemşin'den Pokut Yaylası yerini alırken Bitlis'ten Hisvak Köyü yerini alıyor. Yine Antalya Kumluca'dan Adrasan Köyü birçoğumuz biliyoruzdur. Ama Kayseri'den bir nokta var, Yeşilhisar Soğanlı Köyü. Bizans ve Selçuklu dönemlerinden kalma kilise ve manastırlarıyla ünlü Soğanlı, İç Anadolu'nun gizli hazinelerinden biri diyebiliriz.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim senin.

Hanımlar beyler, festivalde günün en keyifli şarkılarıyla müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Nick Binder tartışmasını duymuşsunuzdur. Magazin ve müzik dünyasının gündeminden düşmüyor diyebiliriz. Saygı bir gecesi bu kez sahnedeki performanslardan çok sonrasında patlayan polemiklerle konuşuluyordu. Mustafa Sandal için düzenlenen gecede Nick Binder'in performansı sonrası başlayan yapay zeka tartışması büyüdükçe büyüdü diyebiliriz. Ve tansiyon iyice yükselmişken son olarak organizasyonun aslında kurucusu diyelim Oğuzhan Uğur da tartışmalara katıldı. Nick Binder'in solistinin böyle pervasızca sözleri vardı diyeceğim ben. Bu açıklamaların altına Oğuzhan Uğur bir yorum yapmış. Çok üzüldüm bu açıklamaya. Tantaşlı ve Murat Dalkılıç'ı kastetmemiş olduğunuzu umuyorum dedi. Zira Tantaşlı'nın da Murat Dalkılıç'ın da size, bana ve sektöre yorum yapma hakkı ve haddi vardır dedi. İkisi de gerçek sanatçıdır ve çok değerlidir diye de devam etti. Uzunca bir açıklama yapmış ve şöyle bitirmiş. Daha olgun açıklamalarla sektörde ve kalplerde uzun bir yola koyulurlar dedi. En yakın

Hanımlar beyler, günün en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğin tadını çıkartmayı sürdüren tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. 14 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Bugün havaların epey sıcaklıklarının arttığı günleri geride bırakıyoruz ama yağış da etkili olmaya başladı yavaş yavaş ve bugün itibariyle de sıcaklıklar düşüyor. Hatırlatalım, yurt genelinde genellikle yağışlı günleri geride bırakacağız önümüzdeki günlerde. Bugün başlayan yağışlar pazartesiye kadar yer yer bölgeleri değiştirerek ama yurt genelinde etkili olarak devam edecek, hatırlatmış olalım.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλού με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Aşk
5: yeniden Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım yolları. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

tarafım kara duman. Ciğerimden gelir ah kan. Yabancılar diyarına gömüyorlar beni.

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Batrike'nin ilk özel radyosu. Radyo Stilen Yüce.com'un altı frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 8 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Her zaman olduğu gibi hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz.

İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktaralım. Öyle başlayalım. Araba sürücü kursunun autokinesi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders veriliyor. Geniş ekibi her gün sizlerin hizmetinizde. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon Ali 693-836-1858 nolu telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer bir sponsorumuz da Alemi Yumustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan, evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin isteğinize göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-3591-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum işleri yılların deneyimi tecrübesiyle yapılmaktadır. Kiminle başlayacağız bugün? Neşe Karaböcek'ten başlayalım. Just'ı dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerin birlikte bulunan tüm sefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

Burhan Çaçan'dan dinledik, Ben Kurban'la dinledik. Şimdi de Mahmut Tuncer. Beş attım, geldim. Bugün kızlar tek geldi.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.

kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir bir birbirine baka baka durur. İnce giymiş o günleri savurur.

Emre Altun'u dinledik. Subhanallah'ı dinledik. Şimdi de Ankaralı Ayşe'yi dinliyoruz. Muallim'i dinliyoruz. Grand Tonic, Kalfalı Metin, araba aksesuarcısı. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirme. Multimedya ses sistemi. Ekranını teyip takma. Camlarınıza füme geçirme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarlarım bulabileceğiniz bir yer. Çay üstünde aksesuarcı Metin Grand Tonic ile sizlere hizmet veriyor. Arabanız için tüm aksesuarlarım. Büyük bir titizlikle yapıyorum. Her gün çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Aksesuarcı Kalfalı Metin Grand Tonic ile.

ablası bana kalmış. Şimdi de orkestram. Yarım havam çalsanam.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 2-8 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozguyol Mahallesi'nde Alüminyum Ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Araba sürücü kursun autokinisi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı oluyor. Diğer kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yeter ki siz isteyin. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Yılların deneyimiyle geniş kadrosuyla sizlere hizmet veriyor her gün. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alim 693-836-1858 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz.

Ankaralı Erik Dalı, Aylin Demir'den dinledik. Şimdi de Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Akıllı Oğlu isimli şarkısını dinliyoruz. Grand Tunic. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Arabanıza multimedya ses sistemi. Arabanızın düşmüş tavanım, tavan bezleri, genişletme, camlarınıza füme geçirme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Her gün. Arabanıza gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic sahibim Kalfalı Metin.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Devam acırası son yarım saatimiz. Ümit ve seni dinliyoruz. Alışamadım.

0: Alo.
1: Ferdi Tayfur'dan dinledik. Gönül Oyunu'nu dinledik. Devam ediyoruz Ümit Besen'den. Bayramın Olsan'ı dinliyoruz. Kırma Kapılı Cengiz için gönderiyoruz. Aradı ama telefonda konuşuyordum. Kırma Kapılı Cengiz ve onun tüm arkadaşları için gidiyor şarkı. Kolay gelsin diyelim.

0: musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların pembe kokusu.

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde. Alev alev damarında kan kırmızı, heyecanlar dolaşsın.

Arif Susam'dan dinledik ki Sakın'ı Unutma isimli şarkısını dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısı Ümit ve Senden geliyor. İsterse ek olsun. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Araba sürücü kursu Atokinesi Alem. Yılların tecrübesiyle, deneyimiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmektedir. Her gün geniş ekibi, yılların deneyimli ekibiyle sizlerin hizmetinizde. Araba sürücü kursu Atokinesi Alev ekibi. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası 693-836-1858 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Hediye bin sponsorumuzdan yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozguyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Telefon numarası 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen, dur kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin
5: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

söz yetmez anlatamam ki. Ben sensiz yaşayamam ki. Canımsın, kanımsın benim. Aldığım nefessin

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri.
3: Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Έχετε ψαράδες ψαριά.
1: Πέστροφα Ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψαριά.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψαριά.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. FM Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığı ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarımızı özellikle
3: söylüyorum. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmakta sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
3: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
4: Hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Tuncay Saran Show başladı. Bugün 14 Mayıs eczacılık günüymüş. Tüm kıymetli eczacılarımızın bu güzel, bu özel günlerini kutluyoruz. İyi ki varlar. Bazen inanılmaz ihtiyaç duyuyoruz gerçekten. Kurtarıcımız oluyorlar. Bu güzel günü kutlayarak bugünkü programımıza başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım.

0: Arkadaşlar bu Yummy Laurel meselesi vardı ya, hatırlıyor musunuz? Bir ses kaydı vardı kısa böyle. Kimisi yani diye duyuyordu, kimisi Laurel diye duyuyordu. Ben yani diye duyanlardan bir tanesiydim ve kesin yani net bir şekilde yani olarak duyuyordum. Ve hani bir ses mühendisi olarak, bir sesçi olarak, bir radyocu olarak buna tabiri caizse apışıp kalmıştım yani. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. Bir yaşıma daha girmiştim abi. Anlayamamıştım yani olayı. Şimdi dinletiyorum size yani Laurel meselesini. Bir hatırlayalım önce bu ses kaydını. Bu arada bakalım kimler yani, kimler Laurel olarak duyacak. Bir kere daha bir hatırlayalım. Dinliyoruz.
1: Laurel. Laurel.
0: Heh. Şimdi şöyle bir şey oldum. Vallahi yani bir sesçi olarak böyle lan dedim. Yani bunu nasıl fark etmem, nasıl bunu keşfetmem, nasıl anlamam diye kendi kendime hayıflandım yani. Şuymuş olay arkadaşlar. Gerçi yine anlayabilmiş değilim. Yani olayın teknik boyutunu biraz anlar gibi oldum ama tam olarak da sis perdesi ortadan kalkmadı ya. Bak şöyle. Şimdi YouTube'da birisi anlatmıştı ama şunu yapın bunu yapın diye. Ben de açtım ses programında, ses montaj edit programında SoundForce. İşte dediklerini yaptım. Şöyle inanılmaz bir şey oldu arkadaşlar. Açtım şimdi Laurel'ım. Yani daha doğrusu bana göre. Şimdi diyor ki, şimdi pitch diye bir efekt var, tamam mı? Sesi inceltme ya da kalınlaştırma. Böyle bir çubuk düşünün. Ortada sıfır nötr. O sesin normal hali. Onu böyle sağ tarafa artıya doğru kaydırınca 0.1, 0.2, 0.3 işte ondan sonra tık tık tık tık tık 1 oluyor. Sonra tık tık tık tık tık 2 oluyor. Ara kademeler var yani. 3, 4 öyle gidiyor. Onu arttırdıkça sesi inceliyor. Mesela atıyorum işte sallıyorum mesela. Tuncay diyorsun ya normalde. Onu incelttikçe, sağ tarafa doğru kaydırdıkça pitch'i, sesi incelttikçe Tuncay, Tuncay, Tuncay, Tuncay, Tuncay diye inceliyor ses, tamam mı? Sol tarafa doğru kaydırdıkça da Tuncay, Tuncay, Tuncay, Tuncay diye kalınlaşıyor. Şimdi bunu bu sese yaptığımız zaman Yani'ye ya da Laurel'a bunu böyle sağ tarafa doğru o çubuğu kaydırdıkça 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5'a yakın bir seviyeye geldi, tamam mı? Yani, yani diyordu ya, 1.5 civarlarından itibaren ben onu Laurel olarak duymaya başladım. Laurel. Abi dedim yani nereye gitti benim yani? Nasıl olabilir? R nereden çıktı? İnanılmaz bir şeydi ya gerçekten. Ve bu arada tekrar sıfıra getirince bu sefer tekrar Yani diye duymaya başladım. Bakın bu birinci ilginçlik bu arada. Çok daha ilginç bir şey de söyleyeceğim birazdan. Yani tekrar Yani'ye dönüştü ya sıfıra getirince. Eksi bir, eksi ikilere doğru getirince bu sefer şemsiye demeye başladı falan. Saçma sapan. Kelimeler sürekli değişiyormuştu ama böyle o çizgiyi oynattıkça bambaşka kelimelere dönüşüyormuş ya. Neyse abi işte eksiye doğru aldıkça Yani olarak duyuyorsun. Artıya doğru kaydırdıkça Laurel olarak duyuyorsun falan filan. İşin diğer ilginç tarafı da şuydu. Şimdi ben orada bir kere Laurel'ı duydum ya pitch bendi artı 1.5 civarlarına yükseltince. Abi aradan 5-6 saat falan geçti, tamam akşam oldu. Hanıma gösteriyorum bu olayı evde bilgisayarda. Normal sesi oynattım ilk önce böyle. Aa bir baktım Laurel diyor. Laurel diyor abi. Nasıl olur ya? Sıfırda yani normal hiç çizgi yani pitch bende arttırmadan Laurel olarak duymaya başlamışım yani. Çok acayip değil mi ya? Kafayı sıyırdım yani. Ya eskiden normal halinde Yani duyuyordum. Sonra o pitch bend ayarlarıyla oynadım. İşte artı 1.5'lara çektim. Laurel'ı duydum. İçindeki Laurel'ı duydum. Aradan 5-6 saat geçtikten sonra normal halini dinleyince bu sefer Yani'yi duyamamaya başladım. Ya sanki kulağıma bir ameliyat yapılmış gibi. Laurel ameliyatı. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada o ilk inceltme işini yaparken Laurel'ı duymaya başladığım zaman sıfıra alınca, normal halini alınca o çizgiyi bir ara böyle şunu da hatırlıyorum. Dinleyince hem Laurel'ı duyabiliyorum. Bir oynatınca mesela Laurel'ı duymak istiyorum. Laurel'ı duymaya çalışıyorum. Laurel'ı duyuyorum. Aynı şekilde Yani'yi duymak isteyince de Yani'yi duyuyorum. Yani ikisini de aynı anda duyabiliyor. Duyabildiğim an da oldu yani böyle. Çok ilginç. Neyse çok garip bir şey ya.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Biliyorsunuz arkadaşlar, Erozyon şarkı yarışmasından önce çeyrek finalleri oluyor. Ondan sonra yarı finalleri oluyor. Sonra o büyük final gecesi oluyor. Çoğumuz sadece o büyük final gecesini izliyoruz. Ben çok uzun yıllar boyunca zaten Erozyon şarkı yarışması abi sadece bir gece olarak biliyordum. Çok sonradan işte bunun bir öncesinde yarı finali olduğunu öğrendim. Onun da öncesinde çeyrek finali varmış falan. Ya böyle elemeler varmış Dünya Kupası'ndaki gibi. Düşünsene bir yıl sürüyor. Bir sürü şarkı birbiriyle yarışıyor önce. Ondan sonra çeyrek finaller, sonra yarı finaller, ondan sonra finaller. Ne gereksiz bir şeydi mi? O çeyrek finaller ya da yarı finaller olmadı. Niye izleyelim ki? Hiç izleyenler var mı? Erozyon'un çeyrek finallerini kaçırmayan hiç var mıdır? Bir türlü insan Erozyon şarkı yarışmasının yarı finallerini kaçırmaz. Abi Erozyon bir gecedir, o da finaller.

0: 750ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Μέτα Μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Μέτα Μέτ.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Aslında ben deniz ekmeği çok da sevmiyorum ama galiba yüzmeyi biraz özledim. Aslında ben tam olarak yüzebiliyor muyum, yüzemiyorum bilmiyorum, biliyor musunuz? Çok ilginç bir şeydir. Çok uzun yıllar boyunca ben yüzme bilmeyen birisiydim. Çünkü su beni hiçbir zaman kaldıramadı. Hep öyle bir şey derler ya. Kendini serbest bırak, su seni kaldırır. Öyle bir şey yok abi. Kaldırmıyor. En azından beni kaldırmıyor. Kaldıramıyor. Beni hiç çekemiyor ya.
8: Kendini serbest bırak, su seni kaldırır.
7: Bırakıyorum abi kendimi serbest, batıyorum. Öyle bir şey asla yok, asla. Kendimi serbest bırakacakmışım da su beni kaldıracakmış. Keşke her şey bu kadar mucizevi ve güzel olsa. Ama son denize gidişlerimdeki, nadiren denize giden bir insanım, Yavaş yavaş nasıl olduysa artık yüzme işini çözmeye başlamıştım. Bir şekilde olmaya başlamıştı yani. Son denize gidişlerimde. Ama tam da değil böyle. Biraz acemi bir yüzücüydüm. O yüzden her ne kadar denize gitmekten pek hoşlanmasam da azıcık da bir heves yok değil yani. Ondan dolayı işte yüzmeyi ne biliyorum ne bilmiyorum. İkisinin arası bir şey. Birazcık daha gidip kendimi serbest bırakmam lazım. Suyun beni kaldırmayı öğrenmesi lazım.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694-562-58-30. Faks numarası 253-10-22490.

Ya bu bayanlarda abi kedi fotoğrafı paylaşmak herhalde bir hastalık, bir sendrom, bir değişik bir şey yani. Hele de kendi kedisi ise. Şimdi bizim kedimiz var. Kardeşimlerin de kedisi var kızıyla beraber. İlk zamanlarda çok dikkatimi çekmiyordu, tamam mı? Ben de çok fazla fotoğrafını çekiyordum kendi kedimizin, paylaşıyordum, gruptan paylaşıyorduk. Aman da ne kadar şeker, şöyle şeker, böyle şeker, şöyle tatlı, böyle tatlı. Uyurken fotoğrafları, yemek yerken, yatarken, zıplarken, koşarken, uçar kaçarken. Yani milyonlarca fotoğraf paylaştık. Ve hem sosyal medyadan paylaşılıyor bu fotoğraflar. Hem de bizim kendi WhatsApp grubumuz var. Aile eşraf, böyle kardeşim, ben, hanım, yeğenim falan. Hepimizin bulunduğu WhatsApp grubu var. Oradan birbirimize gönderdik, tamam mı? İlk zamanlardan bahsediyorum. Gerçi ben WhatsApp grubundan hiç gönderdiğimi hatırlamıyorum. Ama onlar yoğun bir şekilde başladı. Ve abi bu hiçbir zaman azalmadı. Yani şimdi kedinin anatomisi belli, tamam mı? Altı, üstü, sağ, solu, ağzını açmış hali, ayakları yukarıdayken, uyurken, çıldırmışken. Yani kedilerimizin içinde bulunup bulunabileceği bütün hallerinin milyonlarca, milyarlarca fotoğraflarını ve videolarını çektik ve bütün sosyal mecralardan ve WhatsApp'tan paylaştık. Yani paylaştınız. Şimdi bende şöyle bir şey oldu. Çok kısa bir süre içerisinde tamam dedim. Yani kedinin her halini ben zaten çektim. Yani kotamı doldurdum ben. Yani ya diyorsun tamam, yani bunun gibi bir fotoğrafını çektim defalarca. Yandan çektim, tamam böyle de çekmiştim. Yani şunu hissetmeye başladım, anladın mı? Bir esprisi yok, tamam, yani bu halini de gördük, biliyoruz, videosu da var. Yani tamam büyüdü, büyüdükten sonra da şunu yaptı, öyle de fotoğrafı var. Ama abi bizimkiler bıkmadılar. Ya kedi fotoğrafları terörü resmen. Böyle bir şey olamaz. Ağzını açmış halde, patisini kaldırmış halde, öyle böyle, ya her halini gördük. Yani bu yeni bir şey değil ki, artık bıkmadınız mı ya? Ya milyonlarca mı olur? Milyonlarca mı olur? Bir tane fotoğraf geliyor. Ya tamam, mesela hakikaten çok ilginç bir haldeyken çekmişsindir. Yani bu istisnadır, ilktir, sanatsaldır, oradaki ışık falan. Çok böyle hani gözüne farklı gelir, okey. Ama yani paylaştığınız fotoğrafların hiçbirisinde ben böyle bir farklılık görmüyorum yani. Hepsi kedinizin birbirinin aynısı fotoğrafları. Hepsi. Kedi fotoğrafları terörü diye bir şey var arkadaşlar. Böyle bir şey var. Ya telefonumdan kedi fotoğrafı silmekten parmaklarım aşındı artık yani. Resmen savaşıyorum, bir mücadele içindeyim. Ben sildikçe yenileri geliyor. Sil, sil, sil, sil. Kedi fotoğrafları silip duruyorum. Benim telefonumla yaptığım şey bu.

0: Şimdi arkadaşlar size eşimle beraber bir telefon görüşmemiz esnasında yakalandığımız bir gülme krizimizi dinleteceğim. Ya bazen böyle çok saçma şeylere çok güleriz ya. Yani hiç komik olmayan bir şeydir aslında ya da o kadar da komik olmayan bir şeydir ama bir gülme gelir bir şekilde. Gülme krizi işte yani. Gelince bazen geliyor. Öyle bir şey olmuştu telefonla konuşurken hanımla. Olay da şu, bir şey konuşuyoruz, sıradan bir şey. Telefonu kapatacağız ama ben inadına kapatmıyorum. Hani normalde birisinden birisinin kapatması lazım ya. Dur dedim, o kişi ben olmayayım, ben kapatmayayım. Ve kapatmaya çalışınca da uzatayım bakalım nasıl bir şey olacak diye. Böyle saçma bir şey yaptım. Ve sonuç gülme krizi.
1: İyi bakalım bebeğim, tamam. Gel bakalım bir an önce de.
2: Geliyorum bebeğim, geliyorum.
1: Hı-hı.
2: Yoldayım.
1: Tamam bebeğim. Haydi. Ne gülüyorsun?
2: Tamam edeyim, haydi. Haydi tamam tamam. Göndermeye çalışma. Ay, tamam zaten geldim, fark ediyorum, hadi görüşürüz.
1: Olmaz, şimdi kapatma.
3: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
5: N-Drive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Hakan Dünsal.
1: Canım Tuncay'cığım, çok güzel bir sohbet oldu yine. Seninle geçen programlarımız hep çok keyifli oluyor. Aşırı eğleniyorum. İyi ki varsın.
2: Yan yan sende, zarminlerde.
0: Buray.
3: Güzel soru var. Çok yaratıcı güzel soru var.
4: Bas git diyor şeytan, aklımda sen varsın.
0: Tuğba Özerk.
5: Ne kadar güzel sorular, ne kadar farklı, ne kadar güzel bir program. Çok hoş bence, çok memnun oldum bu programda.
0: Ve çok daha fazlası burada.
6: Tuncay Saran Show.
0: İkilem grubunun solisti Serhat, Cuma günü Tuncay Saran Show'un telefon konuğu olacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

0: Çarşıda yürüyorum. Bir yerde böyle mezarlığın oralarda bir yerde bir kalabalık gördüm. Polisler falan var. Anladığım kadarıyla gencin birisi cinnet geçiriyor falan. Kaçmış mı ne olmuş bir şeyler olmuş. Dayatmaya çalışıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bir olaylar var yani. Ondan sonra neyse dedim ben şuradan yolun kenarından geçer giderim. Tam o sırada bir baktım. Bu psikopat genç nereden çıktıysa birden önüme çıkıverdi. Ama derdi benimle değil yani başka tarafa doğru bakıyor da tam önümde ve elinde silah var yani ne yapacağı da belli olmaz hani. Allah Allah diyorum çattık belaya nereden çıktı karşıma bu filan. Korktum yani. Nasıl dayatamadılar bir sürü polis var şurada filan diye düşünüyorum. Çaktırmadan birazcık arkasından bir yerden geçip gideyim dedim. Arkasını dönüp bir ateş etti. Ah! Ya resmen uyandığımda yatakta kurşun ensemi sıyırmış geçmiş gibi öyle hissettim yani. O sıcaklık falan çok feraydı.
1: Tuncay Saran Show.

Patronların sürekli söylediği bir şey var ya, burada olan burada kalır. Burada olan biten hiçbir şeyi dışarıda anlatmak yok. Ona katılmıyorum. Mesela bu sabah arkadaşlarla radyoda harika bir kahvaltı yaptık söyleme sahip. Bu bilginin burada kalmasını istemiyorum. İşte gördüğünüz gibi burada olan burada kalmamış oldu. Her şey için geçerli değil tabii. Bazıları çok tedirgin olup üstüne basa basa hiçbir şey söylemek yok, dışarıda hiç kimseye bir şey anlatmak yok falan diyor. Onun için diyorum. Tabii ki aklı selim mantıklı bir insan anlatılmayacak şeyi bilir. Bilmeli yani. Anlatılabilecek şey var, anlatılmayacak şey var. İlla ki bunlar bellidir. Ama yani anlatılmayacak şey de nedir onu da bilemiyorum. Mesela bizim durumumuzda atıyorum öyle bir şey yok ki. Çünkü şöyle bir durum var. Gel yayın yap, reklam oku, programa gir, şarkı çal falan yani. Anlatılmayacak ne anlatacaksın yani, anlatılmayacak bir şey anlatmak. Bugün radyoda reklam okudum ve bunu sana anlatıyorum. Birebir alakalı değil ama şöyle bir şey de geldi aklıma. Şey var ya hani, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın kimseye söyleme. Ya da sakın atıyorum Erhan'a söyleme bak, sakın söyleme. Ondan sonra da öyle bir şey söyler ki sana, onu içinde tutmam mümkün değil, mümkün değil. Yani zor tutarsın o kişiyle konuşmamak için kendini, vardır ya öyle. Artık omuzlarında bir yüktür yani bu konu. Tüh be, of nereden çıktı, keşke bunu duymasaydım dersin. Çok zor bir durum. O yüzden abi, başkasına söylenmesini istemediğin bir şey varsa karşındakine de söyleme, olsun bitsin. Yani bu yük benim omuzlarımda çok, dur şunun da omuzlarına birazcık yükleyeyim mi diyorsun yani. Buna hakkın yok. Bir de şöyle bir şey var değil mi?

0: Ya sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buyur, hayırdır, ne oldu? Neyse ya. Boş ver, söylemeyeyim. Neyse.
1: Tuncay Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Devam ediyoruz şovumuza arkadaşlar. Yakalanınca dakikalarca polise dil döktü. Hem 225 bin liradan hem ehliyetinden oldum. Burdur'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü kısa süren kovalamacının ardından yakalanırken yapılan alkol kontrolünde 0.41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sınır 0.51 değil miydi ya, ben yanlış biliyorum demek ki. Niyeyse kafamda öyle bir rakam var ya, 0.51 ve üstü olunca tamam, yanlış biliyorum demek ki abi. Hiç çok şükür böyle bir şey başıma gelmedi. Kardeşimizin gelmiş, dikkatli olmakta fayda var. Trafik çok tehlikeli bir şey ya. Akıllı olacaksın abi, aklı selim davranacaksın. Bak, polisler elemanı durdurmaya çalışmışlar, dur ihtarında bulmuşlar. Kardeşimiz kaçmış. Ya şimdi hangi akla hizmet ya? Ha tamam, polis de diyecek ya tamam boşver, bırak gitsin falan diyecek hali yok ya. Bak, 225 bin lira ceza yemiş ya bu hareketinden dolayı. İnanılır gibi değil gerçekten. 8 ay süreyle de ehliyetine de el konulmuş ya. Para cezası çok büyük ya bu arada. 225 bin lira abi. Yani şu yaptığın hareket sana 225 bin liraya mal oldu ya. Alkollü trafiğe çıkanları hiç anlamıyorum. Polisin dur ihtarına karşılık vermeyenleri, kaçanları hiç anlamıyorum. Oto çekiciymiş bu arada elemanın kullandığı araba. Oto çekici, oto kurtarıcı. Böyle bir araçmış. Geçmiş olsun diyelim, inşallah akıllanır bundan sonra.

0: sahnede lavabodan çıkıp salona doğru yönelmiştim ki çocukların kapının iki kenarı arasına kağıtlar yapıştırarak yaptıkları kağıttan köprüyle karşılaştım ve
1: sana tuzak kurduk
0: diye kahkahalara boğuldular. Yere de plastik bir oyuncak bırakmışlar. Bir oyunlar, bir tuzaklar. İçeride annemler, babamlar, eşim hep beraber televizyondan eski fotoğraflara bakıyorduk. Fonda 90'lardan güzel şarkılar çalıyordu. Bir yandan eski fotoğraflara bakıyor, bir yandan da hatıralar canlanıyordu gözümde. Eski bir doğum günü fotoğrafımız belirdi ekranda mesela. Kardeşimle beraber annemin yaptığı doğum günü pastasının mumlarını üflüyorduk. Üzerine beyaz kremayla yamuk yumuk mutlu yıllar yazılmış kakaolu bir pasta tepesi ya da bir puding öbeği gibi. Arka plandaki o büfe, o içinde tabaklar, bardaklar falan bulunan büfeler. Şimdi olsa kesin led şeritlerle donatıp kumandayla renklerini falan değiştirirdik. Büfenin ortasındaki tüplü televizyonda o günlerin popüler kanallarından HBB açık. Altında o küçük renkli yuvarlaklar olan HBB logosu. Bir de Kanal 6 vardı, o geldi aklıma. O zamanlar yeni bir kanal açıldığında bu çok büyük bir olay olurdu. Çünkü normalde ülkede televizyon kanalı yoktu. Yeni bir kanal açılınca bu inanılmaz heyecan verici, çok büyük bir yenilik oluyordu. Tolga abiyle Hugo vardı. Bir fotoğraftan nerelere gittim ya.
2: Nasıl geçti günler bilmem, yıllar kalan.
0: Fotoğraflar ekranda akıyor. Ortamdaki 90'lar müzikleri ve o günlerle ilgili sohbetlerimizle adeta bir nostalji rüzgarı esiyordu. Bir başka fotoğrafta halamların eski büyük müzik setlerini gördüm. Önündeki cam kapağının köşesine bastırıp açardık. Siyah renkli, böyle üst üste farklı bölümleri olan yakışıklı bir aletti. Kocaman turuncu bir analog ses göstergesi vardı. Müzik çaldıkça hareket eden o çubuklar sanki müziği orada canlı bir şeymiş gibi hissettirirdi. Equalizer'ı, kasetçaları, CD player'ı, dijital radyo frekans göstergesi filan. Eskilere ait bir şeyleri hatırlamak çok iyi gelmişti. Bir fotoğrafta da hani şu kakaolu drajeler var ya, küçük renkli şekerler. O günlerde çıkan ve arada bir aldığımız adı UFO olan vardı bir tane, onu gördüm. Küçük böyle UFO şeklinde tasarlanmış bir plastik oyuncak içindeki renkli kakaolu drajeler. Sonra rahmetli dedemi gördüm bir fotoğrafta. Köydeki evimizin bahçesinde küçük çukurlar açar, üzerini de kilim ve biraz toprakla örtüp ona tuzaklar kurar, eğlenirdik.
3: Bir gün gelecek derece. Biliyor.
0: Bebeklik ve çocukluk yıllarımıza ait pek de fazla fotoğrafın olmayışı dikkatimi çekmişti bu arada. Annem biz çok küçükken içinde yıkatılmamış fotoğraflarımızın olduğu bir fotoğraf makinesinden bahsetti. Ve o fotoğraf makinesi halamın eski eşi Lidar'da kalmış. Aklıma hiç olmayacak bir fikir geldi. Hani dedim, bu adamın adı da çok farklı ya, Lidar. İnternette arayıp bulabilir miyim acaba? Gerçekten de adamı internette aradım ve şak diye karşıma çıkıverdi. Büyük ihtimalle Türkiye'deki tek Lidar'dı çünkü o. Alo.
4: Buyurun.
0: Lidar Bey'le mi görüşüyorum?
4: Evet.
0: Lidar abi, kendimi nasıl tanıtacağımı bilemedim. Kimi tanıyor? Eski eşini, yani halamı tanıyor. Annemi tanıyor. Ben annemin oğluyum abi diyecek halim yok. Ben Tuncay.
4: Hangi Tuncay?
0: İbriktepe köyünden Sevgi'nin oğlu Tuncay.
4: Ne? Hadi ya. Tuncay, sen nasıl oldun? Allah Allah.
0: Lidar abi, annem bahsetti de o zamanlar bir fotoğraf makinesi varmış. İçinde yıkatılmamış pozlar olan. Yani çok zor ama yine de bir şansımı deneyeyim dedim, hala duruyor mu diye.
4: Yok kardeşim ya. Yani hatırlamıyorum öyle bir şey varsa da.
0: Tabii ki ortada öyle bir makine falan yoktu. Neyse, en azından denemiş oldum. Lidar'la konuşmak bile garip bir şekilde geçmişe dokunmak gibiydi. O fotoğraf makinesi şimdi nerede? İçinde hangi anılar kaldı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. O makineyle beraber kaybolan fotoğrafların izleri hala bizimle. Dedemize kurduğumuz tuzaklar, kahkahalarla dolu bahçemiz, hepsi bir şekilde burada var.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
0: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
0: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istedigimkargomkapimda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, İster ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
4: Yardım edin.

0: zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
1: Meşk-i âlâ başlıyor.
2: Meşk-i âlâ.
0: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
2: Meşk-i Âlâ.

Akasya kokulu bir gün diliyorum size. Meşke ala başlıyor. Evet, gül zamanı devam ediyor ama akasya kokuları, leylaklar, sümbüller bambaşka bir güzellik ve rahiya katıyor değil mi aramıza? Bir de neydi? Koku hafızayı güçlendiriyordu. O zaman güzel kokular, akasya kokulu bir program dileyelim mi? Hepimiz birbirimize dileyebiliriz. 14 Mayıs Perşembe gününü gösteriyor takvimler ve program başlıyor. Meşke Ala'ya hoş geldiniz. Önümüzdeki 2 saat boyunca bize ayrılan süreyi en güzel şekilde değerlendirebilmek adına ben umut doluyum. Çok güzel bir sevgi taşıyorum kalbimde hepiniz için. Bilgisayarımda harika bir arşiv ve muhteşem istekler var. Hepsini böyle dinlemek için de bol bol zamanımız var. Perşembe gününde, Mayıs ayında Meşke Ala başlıyor.

Uzun yıllar önce Çin'de Lili adlı biri evlenir. Aynı evde kocası ve kayınvalidesiyle birlikte yaşamaya başlarlar. Birkaç ay sonra bitmez tükenmez gelin kaynana kavgalarından hem ev hem de onun annesiyle karısı arasında kalan eşi çekilmez bir dünyaya dönmüştür. Bir şeyler yapmak gerektiğine inanan gelin doğru babasının eski bir arkadaşı olan baharatçıya gider ve derdini anlatır. Yaşlı adam ona bitkilerden bir karışım hazırlar ve bunu 3 ay boyunca her gün azar azar kayınvalidesi için yaptığı yemeklerin içine koymasını söyler. Zehir az az verilecek, böylece onu gelininin öldürdüğü belli olmayacaktır. Kötü bir plan ama öyle, siz hikayeyi dinlemeye devam edin. Yaşlı adam genç kıza kimsenin ve eşinin şüphelenmemesi için kayınvalidesine çok iyi davranmasını, ona en güzel yemekleri yapmasını da söyler. Sevinçle eve dönen gelin bunları aynen uygular. Her gün kaynanasına en güzel yemekleri yapar, ona çok iyi davranarak tabağına azar azar zehir damlatır. Bir süre sonra kayınvalidesi de çok değişir. Ona kendi kızı gibi davranmaya başlar. Evde artık barış rüzgarları eser. Bu arada da gelin yaşlı kadının ölmesini artık istemez olur ve verdiği zehirlerden pişmanlık duyar. Bu pişman haliyle hemen baharatçının yolunu tutar ve yaşlı adama kayınvalidesine verdiği zehirleri temizleyecek bir çare bulması için yalvarır. Yaşlı adam da şöyle konuşur. Sevgili Lili, sana verdiklerim sadece vitaminlerdi. Gerçek zehir senin beynindeydi. Sen ona iyi davrandıkça onun da nefreti sevgiye dönüştü. Böylece siz gerçek bir ana kız oldunuz. Yani kısa bu, hisse sizin ama şu sözle geçeyim sıradaki esere. Gül veren elde her zaman biraz gül kokusu kalır.

0: İşte böyle biraz önce okuduğumuz hikaye belki gerçek belki değil bilemiyorum ama adı üzerinde hikaye, biz kıssanın hissesine odaklanacağız. Yani asıl zehir beynimizde. Bunu biraz daha açacak olursak olumsuz düşünceler diyebiliriz. Ve hemen akabinde olumlu düşünmenin gücü hayatımızın her anında ve her alanında bizim hem başarıya, hem aşka, hem huzura ulaşmamızı, hem de gerçek şifaya giden yolda yürümemizi kolaylaştırır. O yüzden de zihinsel tutum her an önemli. Üstelik canlarım, olumlu düşünce korku, kaygı, endişe ve başarısızlığı azaltıp huzuru artırır. Nokta.
1: Üstüm başım

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım. Hey, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: saçınızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: Bugün canlarım Meşki Ala'da size en güzel dileğim problemsiz bir hayat olabilir. Çünkü bir günde bile aslında o kadar çok problemle karşı karşıya kalıyoruz ki, yani o problemleri çözebilmek için harcadığımız enerji keşke zamanı daha güzel değerlendirmeye ya da sevgiye gitse. O enerjiyi problem çözmek, sorun gidermek yerine sevgiyi çoğaltabilmek için harcayabilsek, değil mi? O yıkıcı görünen engeller var ya, o kadar huzursuz ediyor ki hayatımızda bizi, yakınlarımızı, ama en çok da dirhem dirhem ruhumuzu tüketiyor aslında. O yüzden de biz kendimize inanalım, düşüncelerimizi olumlu yönde değiştirelim ve gerçekten şu kişisel gelişim konusunda bugün ben kendim için olumlu ne yaptım sorusunu her gün düzenli olarak soralım. Bunu ikiye de çıkartabiliriz. Hiç sakıncası yok.

düşünmek aslında öyle bizim bildiğimiz ya da sandığımız gibi bir şey değil. Yani bana kötülük yapana da olsun varsın mı diyeyim, eyvallah mı diyeyim, bu öyle bir şey değil. Affetme konusu gibi biz olumlu düşünmeyi de iyi anlayamıyoruz bence. Çünkü olaylara iyimser bir çerçeveden bakabilmek, olaylara salt kötü bir gözle değil de bu olaydan ben ne öğrenebilirim, bu yaşadığım olayın bana vermek istediği ders acaba ne diye böyle bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Aslında iyimser yaklaşım ya da olumlu düşünce bizi çözüme odaklanmak noktasında harekete geçiriyor. Sorunları büyütmek yerine çözüme odaklanmak zaten daha güzel bir şey değil mi? Ve hayatta yaşanan her şeyin de bir sebebi varsa eğer, başımıza gelen olaylar, iyi ya da kötü diye ayırmıyorum bakın, başımıza gelen olaylar bize mutlaka bir şeyler anlatıyor. İşte biz o dersi alırsak oradan bir daha belki o olaylarla karşılaşmayacağız bile. Peki soru şu, şimdi soru şu, olumlu düşünmek için ne yapmalı? Ben karamsar biriyim, endişeli biriyim, stresli biriyim. Olumlu düşünmek istesem de başaramıyorum. Kendimi mi kandıracağım yani? Ne yapacağım ben? Nasıl olumlu düşüneceğim sorusu şu anki soru. Cevap da Meşke Ala'da sıradaki istekten.

yollarım, gözyaşlarım hep sana olacak, sarılışlarım boş ver.

Olumlu düşünmenin en basit yollarını anlatıyorum şimdi. 1. Kendinizi ne olur başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçin. 2. Altın kural. Gülümsemeye özen gösterin. Sahi bugün ne kadar gülümsediniz? Ya da şu ana kadar bugün, sadece bugün ne kadar kahkaha attınız? Ne kadar neşeliydiniz? İşte bu sorunun cevabı, neden altın kural bu, onu anlatıyor bize. Lütfen gülümsemeye ve kahkaha atmaya özen gösteriniz. Bir de yine bir altın madde, şükrediniz. Olumsuz düşünceyi fark edip pozitif olanıyla değiştiriniz ve bütün bunlarla da böyle yavaş yavaş sağlıklı düşüncenin yolları önümüzde belirmeye başlayacak. Çünkü ben gerçekten de pozitif düşünmenin hayatımızda çiçekler açtıracağına, hayatımızın gül mevsimini bize yaşatacağına çok ama çok inanıyorum ve inanın bana, bu konuyla alakalı olarak kendi hayatımda da pek çok düzenleme yapıyorum. Bildiklerimi de tabii ki Meşki Ala'da canlarımla, yani canlar, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

Birkaç tane olsun ama sağlam arkadaşınız olsun. Gerçek dostlarınız olsun. Bir de her olaydan olumlu bir ders çıkarmaya çalışın. Sevdiğiniz etkinlikler, sevdiğiniz hobiler, yani kendinize zaman ayırmak konusuna da biraz özen gösterin ve arkadaşlarınızla iletişiminizi gözden geçirip o iletişimi nasıl daha iyi bir hale getirebilirim sorusunu da kendi yöntemlerinize göre cevaplayın. Bir de iyilik yapın. İşte bütün bunlar pozitif düşünmek için ne yapmalıyım sorusunun çok çok güzel ve bir o kadar da kolay cevapları. Peki ben diyelim ki bugün itibariyle pozitif düşünmeye başladım. Değil mi? Başladık. Peki bana bunun faydaları ne? Ne olacak? Onları da yine sıradaki istekten sonra anlatayım ama şu hatırlatmayla. Akasya Kokulu programımız Meşki Ala devam ediyor.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Bir şey söyleyeceğim. Pozitif düşünmenin faydalarını elbette anlatacağım ama şimdi bir şey söylemek istiyorum. Şu an çay içiyorum ve ince belli bir cam bardakta içiyorum çayımı. Ve bugün şu ana kadar içtiğim çayların en güzeli. Sadece bunu söylemek istedim. Çünkü arada ben mis kokulu çay sefaları diliyorum ya size, kendime. Bu an öyle bir an benim için ve şu an İbnül Vakt olduğumu söyleyebilirim. Yani vaktin çocuğu, vaktin içinde o anı yaşamak. Benim söylemek istediğim buydu. Peki tam da şu anda siz ne yapıyorsunuz acaba? Neyle uğraşıyorsunuz ve aklınızdan geçen düşünce ne? Benim de sizinle ilgili merak ettiklerim tam da şu anda bu. Bunun cevabını bana da verebilirsiniz. Kendi içinizden de söyleyebilirsiniz. Fark etmez ama olumlu bir duyguya tutunmak şu an için en önemlisi. Ben çayıma şükrediyorum. Şükür sebebi olumlu düşünmenin en güzel ve kolay yollarından biriydi zira, değil mi? Ben içtiğim çaya şükrederek, aldığım lezzete şükrederek Meşk-i Ala'da sıradaki esere geçiyorum.

günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ bu frekansta.

Canlar, ben şükür sebeplerimi saymaya kalksam oho o kadar çok ki. Mesela onların başında siz geliyorsunuz. Varlığınıza şükrediyorum. Varlığınıza minnet ediyorum. Sizinle birlikte meşki alayı her gün hafta içi yapabildiğim için şükrediyorum. Yeniden dünyaya gelsem yine radyo programcısı olurdum. Bu mesleği yıllardır aşkla icra edebildiğim için şükrediyorum. Yani ben bu sebepleri sizin üzerinizden bile daha onlarca artırabilirim. O yüzden şükretmek, gülümsemek, anın kıymetini bilmek bile bakın bizim pozitif düşünebilmemiz için içine girdiğimiz yolları daha güzel, daha çiçekli hale getiren konular. Yani o kadar zor değil. Çok stresliyim dedik mesela. Gerçekten de öyle hissediyor olabiliriz. Stresim kontrol altında demek çok zor değil. Burada zihnin düşünce yapısını değiştirmek gerekiyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirirsek eğlenceli bile olabilir. Getirisi de mükemmel olur. Pozitif bir hayat. Kim istemez ki değil mi ama? Yo.

Biraz önce söylemeyi unutsam da ben aslında varlığınıza şükrederek girdim sıradaki esere. Öyle dinlettim size o eseri. Hala da varlığınıza şükrediyorum zaten. Bu pozitif düşünmenin bir yoluydu. Peki canlarım, pozitif düşünmenin faydaları neler? Ah ah be. Hepimiz biliyoruz da o faydaları bilmemize rağmen pozitif düşünceyi hayatımızda uygulayamıyoruz. Ama ben varım artık. Elinizden tutmaya geldim. Bu konuda her gün adım adım size küçük pratiklerle önerilerde bulunmaya geldim. O yüzden de olumlu düşünmenin faydalarıyla bence meşki alaya devam edebiliriz. Bir kere en güzel yanı, olumlu düşünmeye başladığımızda stresten uzaklaşıyoruz. Bu da bizi doğal olarak direkt daha sağlıklı bir hayata yönlendiriyor. Pozitif düşünmek hem sizin hem de etrafınızdaki herkesin enerji olarak da rahatlamasını sağlıyor. Bir de sizin fizyolojik olarak, yani fiziksel beden üzerinde de rahatlamanızı sağlıyor ki bunun gittiği yolda ruhsal iyileşme zaten. Daha ne olsun? O kadar uzun ve güzel bir konu ki zamanımız bol. Elbet bu konuyu da yeniden geri dönerek konuşmaya devam ederiz ama şimdi de size ben gül kokulu bir istek dinletmek isterim. Başlayalım mı? İstek başlasın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: sadece dinleme. Meşket.
1: Ne fırtınalar koptu benim yüreğimde. Ne fırtınalar koptu benim hayatımın dallarında. Hiçbirinde vazgeçmedim umutlarımdan. İçimde kıyametler kopsa da vazgeçmedim umutlarımdan. Ben baharıyım yarınlarımın. Çiçek açarım her kışın ardından. Ya işte bu cümleler bence bugünkü programın ana fikriydi. Bence bugünkü Meşki Ala'nın özetiydi. O yüzden ben baharıyım yarınlarımın, çiçek açarım her kışın ardından diyerek programı, sözü çok da fazla uzatmadan bitirmek isterim. Hayalinizdeki eserlerle geçiyorum belki de sıradaki final isteklerine, değil mi? Ne kadar düşünürseniz düşünün canlar, yaşadığımız hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Günün sonunda yorgun bir zihinle baş başa kalmamak için de yarınlarımızın baharı olmaya, içimizde güneşlerin doğmasına izin vermeliyiz. Hoşça kalın. Git.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

söz yetmez anlatamam ki. Ben sensiz yaşayamam ki. Canımsın, kanımsın benim. Aldığım nefesin.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmoğlu.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.